0: Ya. Kason gergen gay gider. Kason gergen.
1: Supolun aymugi. Yamisiz. Nakeda bolak sodanun. Gay konsin.